Açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum.

0: Radyo Öğüt.
1: Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Elimi kana bulama beni. Yazımı kışa çevirme beni. Anam yaşlı, babam hasta. Anam yaşlı, babam hasta. Kardeşim yok bile. Belalım benim, sevdalım benim. Elimi kana bulama beni. Elimi kana bulama beni.
1: Radyo Öğüt.

edilen garip gülemez. Tatlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Sen de yanmışsın benim gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. İçmek

0: Radyo Öğüt.
1: Koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden.

yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim, neresindeyim, neresindeyim?

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

Çünkü gerçekten Jack şu anda diğerlerinden çok çok çok çok çok farklı kılan bir hem kişiliği hem yorumuyla efsanelerde bugün abi. Ben Semi Cenkciyim. Herkese günaydın, herkese merhaba, herkese.

Seda ablamız gibi uyandırıyorum bugün sizi. Günaydın. Haftanın son iş gününde hala mırın mırın mı ediyorsunuz? İşe gitmek istemiyor musunuz? Hala istediğiniz o kupon tutmadı mı yoksa? Hayaller hayatlarla yaşadığımız bir günden daha herkese sevgiler, saygılar. Burası Öğüt FM, Düzce'nin en çok dinlenilen, sevilen, beğenilen, tercih edilen en tatlış radyosu. Yani orada başka bir şey diyecektim herhalde. Bir sesim böyle bir frene bastı. En tatlış radyosu. Öğüt FM'desiniz. İyi misiniz? Umarım her şey gönlünüzce olsun temennisiyle. Tabii ki bu güzel müzik saatinde bizlere eşlik eden olmazsa olmazlarımızdan o bir kampanya kraliçesi. Kralı da diyebiliriz. O bir Düzce'de herkes evlenecek. Herkesin evi olacak. Diyen ve bütün insanlarımızı düşünen, bütün Düzceleri düşünen inşaat firması İstanbul Boğaziçi İnşaat. Hani hep söylüyoruz ya, kampanya bizde, taksit bizde. Ha bilmiyorum siz ne istiyorsunuz daha başka ama bizde gerçekten her şey var. Almayanı dövüyorlar. Sibel Can da buradan ev aldı. Daha ne bekliyorsunuz?

İstanbul Boğaziçi İnşaat sadece 1+1 projelerinde değil, villalarıyla da meşhur bir inşaat firması. Hepsini teker teker anlatacağım ama önce şu an kulaklığım değiştiği için niye böyle oldu anlamadım kulaklığımı. Hemen değiştiriyorum, hemen güzel bir şarkı arasıyla. Nereden buldun bu şarkıyı? Dansez. Hadi bakalım Serdar Otaş sizlerle birlikte. Bizlerle birlikteyseniz, Sibel'le yoklamadıysanız lütfen bizlere ulaşın. 0545-524. Kaçtı numara? Kız o hamburgercinin telefon numarası. Kaçtı bizim radyonun numarası? Uzun zamandır söylememişim, hafızamdan silindi ya.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

0: En büyük yangını sen başlattın yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında
1: sevgili Ardıç,
0: ben varım.
1: Ardıç mıydı arkadaşın? Ardıç.
0: Her şey senin olsun.
1: Vallahi yanlışlıkla çaldım şarkıyı.
0: Her şey.
1: Ama sanata ve sanatçıya olan saygımız müzik her zaman evrenseldir. Bizim yayın formatımıza uygun bir müzik değil. Herhalde bir playliste karışmış.
0: Unutma bunu asla.
1: Unutmayın bunu.
0: Yalancı insan. Hoşça kal.
1: Sen yılanın uykudaki uyuyan hali.
2: Sen
1: yılanın nereden
2: ne bulaştım.
1: Ay bu şarkılar da gece dinleniyor ya. Gündüz düşünsene yani şu an zaman köründe.
2: Eskiden mutluydum, gözyaşına karıştım.
1: Hiç kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz. Sana hakkımı helal etmiyorum. Yaktın yıktın tükettin beni.
2: Sevdaya.
1: Abi niye bu kadar heber ediyoruz kendimizi, heder ediyoruz yani. Ne bileyim, giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir falan. Tamam, klişik böyle biraz klişe pardon. İnternet sözleri falan bunlar ama çok gerçekçi. Hani giden gider yani abi, ne yapayım şimdi gitmiş... Bir insanın arkasından neden gittin? Ne neden ne malanı? Abi bir insanın kendine olan öz saygısı çok önemli. Bence böyle. Öz saygı olmak zorunda. Yani düşünsenize, hayatında sizi istemeyen birisi var. Ve hala diretiyorsunuz. Yani bu diretme beyniniz ve kalbinizle olan savaşta unuttuğunuz bir şey var. Beyin her zaman diyor ki mantıklı. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun Ahmet? Bir otur oturduğun yerde. Ne yapıyorsun Mehmet falan. Hani bir kal diyor yani. Ama kalp savaşıyor. İstiyorum diyor. Hayır diyor ya. Aşıkım diyor. Aşıkım. Daldan dala, daldan dala. Hande Yener'in şarkısında da söylediği gibi mantık ve kalp savaşta kim kaybediyor, kim kazanıyor? Ya da hangisini kazanmasını isterdiniz? Ben her zaman mantığımın yanındayım. Tabii aşk çok güzel bir duygu. Sevgi çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin, hepimize nasip etsin. Birbirinizin ruh ikizi olmak, aynı şeyleri düşünmek, bazen gerçekten insanın yanında sadece sevgili değil bir arkadaş gibi onunla birlikte her şeyi yapabilmek çok önemli. Ama bunun yanı sıra önemli olan şeylerden bir tanesi de şu: o kadar iyi anlaşmanız gerekiyor ki arkadaşlar. Yani ben yıllarca böyle 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl böyle evli olanlarla konuşuyorum. Diyor ki ya bir kere kavgamız olmuyor. Çok küçük kavgalar. O da diyor konuşurken bitiyor falan. Hiç saygısızlık yapmamış hayatlarında. Bence uzun ilişkilerin ve ilişkilerin en temeli saygı arkadaşlar. Çünkü saygı olduğu zaman her şey böyle teker teker arkasından geliyor. Bunun için de çok düşünmeye gerek yok. Ne olursa olsun hayatınızda birbirinize saygı duymayı öğrenin bence. Yani bu benim fikrim. Konuştu. Bilir kişi. Ay çok güzel bir şarkı buldum. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayken beybiler. Aşkındır rengisiz olmaz. Bu arada lütfen sayfamızı Google'dan İstanbul Boğaziçi İnşaat yazın. Düzce firmasıyız, bunu unutmayın. Sürekli soruyorsunuz İstanbul İstanbul falan. Değil kardeşim ya. Değil ya, değil ya. Instagram üzerinden de İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın çalışmalarına, tanıtımlarına bir bakın, bir göz gezdirin bakalım.

0: bilmiyorum ama Aşkın Nur Yengi'yi çok seviyorum. Şarkıları çok sevimli geliyor ve o alttaki o müzik var ya, o müzik var.
1: Kuşa benzer güvendiğim dağlara kar yağdı bile bile.
0: Farkındaysanız hep şarkılarda ya da her şeyde güvendiğimiz insanlar diyoruz. Çünkü ne gariptir ki hiç yabancı insanlar canımızı yakmıyor. Hiç yabancı insanlar zarar vermiyor. Hep güvendiğimiz insanlardan oluştuğu için şarkılara da yansıyor artık. Güvendiğim dağlara karlar yağdı. İnşallah sizin güvendiğiniz dağlara karlar yağmaz. Bu arada hiçbir zaman rakibinizi güçsüz görmeyin. Konuyla hiçbir alakası yok ama biraz önce küçük bir karınca ısırdı. Ve o küçücük bir karıncanın ısırması inanılmaz bir şekilde kaşıntı ve şişlik yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Küçücük minicik böyle kaleye bile almayacağınız şey nasıl uğraştırıyor şu an, sizin nasıl canımı yaktı. Soracağım, savaşımız başladı. Karıncalar savaşı. Ay ben onlara hiç kıyamam. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum, mutfakta orada burada böyle bunlar geziyorlar. Halay çekiyormuş gibi yan yana hiç ayrılmıyorlar. Bunlara lütfen zarar vermeyin. Bazen su tutuyorsunuz atıyorsunuz. Soran vardı, suda ölüyor bunlar. Abi ne gerek var işkence? Sen de suda belki ölmezsin ama bir eziyet çekersin yani istem dışı geldiğinde. Kimisi işte böyle onları süpürüyor. Kimisi böyle ay çok zarar vermeyin ne olur. Onların gidebileceği şeyler var böyle. Herhalde kokular mı limona mı gelmiyordu neydi, öyle bir şey yapın. Onlar uzaklaşsın, onlar yolunu bulur. Çünkü ben onlara çok üzülüyorum ya, kıyamıyorum var ya. İnanılmaz, bir de böyle kendilerinden büyük böyle bir parçaları taşımaya çalışıyorlar ya, pıtır pıtır falan. Gerçekten çok üzülüyorum. Ne olur zarar vermeyin. Eskilerimiz de demiş ya, karıncaya bile zarar vermem. Vallahi ben de öyle, karıncaya bile yemin ediyorum zarar veremiyorum. Çünkü çok üzülüyorum ben onlara. Pekala, mesajlarınızı okuyacağız inşallah, mesaj sayfasına geçebilirsem. Sinan abicim yani bizde bu eksikler niye bitmiyor? Şimdi benim normalde bu mouse'la diğer bilgisayarı da yönetmem gerekiyordu. Geçmiyor diğer bilgisayara. Ne yapıyor ya? Acaba şey mi yapıyor? Hani makas kesmedi falan mı yapıyor? Ne yapıyor bu da? Aa! Kaldım. İnşallah okuyacağım. Şu an bir geçiş yapamadım. Allah'ın izniyle birazdan da geçişi yapacağız. Bu arada İstanbul Boğaziçi İnşaat'ta sevgili dostlar, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ne varsa, ne varsa, bilmiyorum ki ben ev almak istesem, şimdi kendimden hesap ediyorum tamam mı? Ev almak istesem önce bir düşünürüm, derim ki ya Düzce'de kaç tane inşaat firması var? Bir araştırırım. Kaç tane Düzce'den ev alacağım? Kaç tane şu an atıyorum bu arada. 10 tane, 20 tane, 30 tane neyse 50 tane. Abi tek tek onlarla ilgili bir analiz yaparım. Tamam mı? Yani çok da fazla uğraşamazsınız ama bir öğrenirim ya. İşte bu inşaat nasıl, işlerini tam bitirmiş mi? Bir sıkıntılı durumu çıkmış mı çıkmamış, hepsini bir araştırırım. Sonra bazılarını elerim. Bazıları kalır. Böyle olabilitesi iyi ya da kötü olanlar vardır. Onları bir kenara koyarım. Sonra atıyorum elimde 5 tane 6 tane inşaat firması kaldı. Sonra yine bakarım arkadaşlar. Ne kullanıyorlar, ne alıyorlar, ne yapıyorlar. Hani bunlar civarlardan hani. Ama şimdi ev almak da gerçekten... hani biz tamam kampanya diyoruz işte çok iyi diyoruz ama insanlar hani bir kere alıyorlar bunu ve oturacaklar, belki yatırım için alıyorlar bilemem ama sonuçta az buz bir para değil. Her ne kadar biz tamam 1+1 bizde çok ucuz olsa da nereden bakarsanız bakın bugün 2,5-3 liradan başlıyor yine 1+1'lerin ücretleri. O yüzden öyle yaparım, bir araştırırım, referanslarına bakarım ve gerçekten kampanyalarının gerçekçiliği çok önemli bizim için. Biz İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak çok böyle şeffaf bir şekilde çalışıyoruz. Ya diyoruz ki yerimiz belli, mekan belli. Hemen Migros'un arkasındayız, Teknosa'nın yanında, İş Bankası'nın yanında, Koskep'in binasının hemen yanındayız. O tam böyle Göbek'teyiz yani, merkezdeyiz. Şimdi böyle bir yerde ofisimiz var. Yani ev almak istediğinizde böyle bir tık tık bir çayınızı içiyorsunuz. Dinliyorsunuz, almak zorunda değilsiniz. Kimse böyle yapışmıyor size, al al diye yalvaran yok. Merak edin sorunu, hatta İstanbul Boğaziçi İnşaat öyle bir firma ki, bırakın bizden ev almayı, fikir alışverişi yapıp belki de başka bir yerden bir ev beğendiniz, bununla ilgili bir fikir alışverişi ya da bununla ilgili size yardımcı olabilecekleri ne varsa, arada birileri varsa ararlar falan. Ay kız bizim gerçekten biz diyorum ki biz nasıl zengin olacağız yani, İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın böyle öyle bir şey yok, kıskançlığı yok, öyle bir savaşı yok. Öyle işte kimsenin ekmeğini taş koyalım, illa bizler alın falan, gerçekten. Bu konuda takdir edersiniz ki insanlar biraz böyle, yani sonuçta tabii ki ekmek davası ama birilerinin ayağına basabiliyorlar. Biz hiç kimsenin ayağına basmıyoruz arkadaşlar. Çünkü inandığımız bir şey var. Çocukluğundan beri Muammer abinin hep öyle söyler. Hayat paylaştıkça güzeldir. Birilerinin ekmeğine taş koymadıkça birse Allah sana üç verir. Güzel bakmak güzel şeyleri getirir. Bunları düşündükleri için işlerini de aşkla, sevgiyle yaptıkları için hiçbir sorun yok. Sadece sizlerle buluşmaları lazım. Hani aradaki bu kontağı ben kurmaya çalışıyorum. Her yerde isimleri çıkıyor İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak. Bizler bir aile gibi olalım. Gelin danışın, sorun, villası satabiliriz size. Bir artı bir de kampanyalarımız var dediğimiz gibi. Yarısını peşin veriyorsunuz, yarısını normal taksit yapıyorlar. Senet yok, sepet yok, banka kredisi yok falan. Müthiş, müthiş, tam benlik dediğiniz projeler sizin için.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Hayri Bey yine bize mesaj atmış Boğaz içinden. Sevgili Hayri Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar tatlış DJ demiş. Aman Allah'ım. Sen kendim bir anda söyle senden başka kimi tatlış DJ. Abi insan bazen diyorlar ki şöyle yapalım mı? Ha. Tatlış DJ. Serkan Bey Almanya'dan yine bize mesajını göndermiş. Bu arada Serkan Beyciğim nasılsın? Uzun zamandır uzun zamandır mesaj yaşamadık. Serkan Bey her gün bize mesaj gönderiyor. Bir hafta ya da bir haftadan daha uzun bir zamanda mesaj alamadık arkadaşlar. Teknik sorunlardan dolayı. Şimdi mesajlarımızı görüyorum. Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimiz lütfen dağılmasınlar. Mesajlarını göndersinler. Çünkü ÖSFM'e gelen bütün mesajlar mutlaka okunur. Mutlaka kimlerin bizi nerede, nasıl ve hangi şartlar altında dinlediği öğrenilir. Artık Sibel'le yoklama olarak program devam ediyor. Hatta program ismimi değiştirmek istiyorum. Sibel'le yoklama. Çünkü hep yani konuşurken insanlara sesimiz nerelere kadar ulaşıyor, nerelere kadar gidiyoruz, bunu çok merak ediyorum. Gelen mesajlarla da çok mutlu oluyorum. Yani bir gün işte Ayşe teyzemin bulaşık yıkarken beni dinlemesi, bir gün Mehmet abimin böyle direksiyon başında, bir taksici abimizin, bir tırcımızın, bir otobüs şoförümüzün ya da bir firma elemanımızın bir şekilde bizleri dinlediğini ve biliyoruz ki bir sürü kişi var. Belediyede dinleyen dostlarımız var, özel idarede çalışan arkadaşlarımız var, bir sürü kişi var ve kimleri mesaj gönderebiliyor, bazen de tabii ki mesaj gönderemeyen dostlarımız oluyor. Bir yerde karşılaştığımızda ya Sibel Hanım ben sizi dinliyorum dediklerinde çok üzülüyorum. Diyorum ki ama ben sizi hiç tanımıyorum. Diyor ki ya biz dinliyoruz yani sadece ama niye bana mesaj atmıyorsunuz? Niye biz buradayız demiyorsunuz? Bizim için önemli bunlar arkadaşlar. Yani bizi duyuyorsanız mesaj gönderin radyomuza. En azından bizlerle birlikte olduğunuzu belli edin efendim. Önemli ve değerli şeyler bunlar. Pekala, İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayınımız devam ederken efendim. Şunu unutmayın diyorum, ev alacak, konut alacak, işte daire alacak, villa alacak herkesi mutlaka sayfamızı incelesinler, yerimizi ziyaret etsinler. Çünkü biz buradan ne kadar anlatırsak anlatalım, sizler bizi tanımadan, bizimle tanışmadan, bir bardak çayımızı kahvemizi içmeden, bizleri tanımadan, samimiyetimizi almadan bir ticaret muhakkak çok daha geride kalıyor yani. Mutlaka tanışmamız gerekiyor. O yüzden yerimize de bekliyoruz efendim.

Sevgili Merve, geçmiş olsun. Biraz hastanedeydim diyor. Ben de merak ediyorum. Bir yandan yazıyorum neyim var, tam da net bilgi alamadım ama umarım iyisindir. İyi ol, ne olur iyi ol. İkizler Burcu arkadaşım benim. Bu arada Merve çok iyi bir kadın kuaförü. Bayan diyemiyoruz artık. Bayan yok, bayan. Ben de sürekli giderim, sağ olsun saçlarımla uğraşır, fönümü çeker. Ben diyorum ki güzel olmuş böyle, tamam vallahi çok güzel falan uğraşıyor, diyor ki hayır ben beğenmedim diyor. Bir de şey, kendisinin beğenmediği bir şeyi yani hiç dinlemiyor yani. Kendisi beğenmesi lazım. O masadan bir gün hatta çok acelem var, dedim ki ya şöyle üstten sadece böyle hani fönlüymüş gibi falan. Tamam tamam sen otur dedi. Ya hatta föne bile gerek yok demiştim, saçımı boyamıştık. Sonra dur dedik, hayır buradan böyle çıkamazsın. Neden yahu? Sonra diyecekler ki Merve bayan kuaföründen. Öyle çıkartıyor müşterilerine. O yüzden çok geç. Ay çok güzel, orada bazen böyle dışarıda otururuz, içeceklerimizi içeriz, sürekli zaten bir şeyler ikram ederken hiç durmaz. Tatlı güzel sohbeti vardır sevgili Merveciğim. Merve kadın kuaförü mü desem, bayan kuaförü ama böyle geçiyor yani. Merve bayan kuaförüne sevgili Cansiyo selamlar olsun. Yine o telefondadır, birilerine kızıyordur muhtemelen. Halledemediği bir işleri var, ben sana böyle yap demedim falan. Müşterilerine de sevgiler saygılar. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla mesajlarımızı da okumaya devam ediyoruz efendim.

ver dilek taşı. Ay, şarkıyı dinlerken böyle bir anlamsız bir hüzün bastı. Aslında şey ya, böyle birilerine yani bir şey anlatmak çok basit. Neyse, bu konuyla ilgili konuşacağım. Sevgili Berkay, sana da sevgiler saygılar arkadaşım. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Bütün güzel şarkıları gönderiyoruz. Şimdi gelelim şuraya diyor ya. Gelelim şu noktaya. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a biz katkılarından dolayı teşekkür etmeden önce bir kez daha radyolarında bizleri dinleyen dinleyicilerimize hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Ev alacaksanız, villa alacaksanız gerçekten Sibel Hanım, uğraşmak istemiyoruz. Yanılmak istemiyoruz. Ya güvene dayalı böyle gerçekten işin ehli yapan bir isim verin ya. Bir isim diyorsanız ben merak ediyorum. Bir çayını kahvesini içeceğim sevgili Muammer abiye. Sevgili Çiğdem Hanım'a buradan kucaklıyorsa sevgiler. Bir telefonla Instagram kullanıyorsanız İstanbul Boğaziçi İnşaat Düzce'nin firması arkadaşlar. Düzce'nin firmasıyız. İstanbul firması değiliz. Düzce'nin firmasıyız. Birçok kişi İstanbul Boğaziçi İnşaat isminden dolayı İstanbul'a ait bir firma zannediyor. Bu konuda lütfen yanılmayın. Yerimiz de Migros'un hemen arka tarafında, Koskep binasının hemen yanında. İnternet üzerinden Google'a girdiğiniz zaman, İstanbul Boğaziçi İnşaat yazdığınız zaman proje alanlarımızı göreceksiniz. Ama ben sizin yerinizde olsam, vallahi vaktim varsa bir çay kahve içmeye giderim. Sonrasında Çiğdem Hanım'la tanışırım, Muammer Bey'le tanışırım. Yahu şu villaları bir görelim, şu proje alanlarını bir görelim. Birinci etapta 1+1'de gerçekten yok sattık, bitti 1+1 projesinde. Şu an hiç yer kalmadı. İkinci etapımızda yine aynı şekilde devam ediyor. Ne kadar bir yer kaldı kalmadı bilmiyorum ama şu an hali hazırda yerimiz var. Yani suit böyle lüks daire olarak geçecek, yerden ısıtması var, güvenliği olacak, balkonu var arkadaşlar. Ve 1500 lira bizim liste fiyatımızda 1500 liradan başlar ve yarı fiyatı mesela 700 lirasını alıyoruz. Geri kalanını 40 ay vade yapıyoruz ve size şunu söylemiyoruz bu arada aldığımızda arkadaşlar. Hani böyle 40 ay taksit yapıyorsun Sibel ama tefe tüfeden sonra bu taksit fiyatları yükseliyor. 0%. Yanlış duymuyorsunuz. Sıfır, sıfır, sıfır. Bizim taksitlerimizle sizin moraliniz aynı olabilir mi? Sıfır, sıfır, sıfır. Vadesi yok, tepe tüfesi yok. Bugün ödediğiniz taksitte 16.500 liraydı. 675 bin lira taksit. Yani peşinatımız 675 bin lirayken 16.000 kaçtı ya? Matematik öğretmenime sevgiler saygılar. Hayır, şimdi 700 bine çıktı. 700 bin oldu peşinat. Şimdi 1500 liradan hesaplayın o muhteşem matematiğinizle. 40 ay taksit yapıyoruz. Tamam mı? Yani 700 bin lira peşinat alırsak geriye kalıyor 800 bin lira. 800 bin lirayı 40'a bölün arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde dediğim gibi yani tefe tüfe olayı yok, faiz yok, banka kredisi yok, hiçbir şey yok ya. Bugün bakın iddia ediyorum bu şartlar altında ev alabileceğiniz hiçbir firmanın olduğuna inanmıyorum. Çünkü 40 ay vade kim yapar abi ya? Ve bana tefe tüfe yok işte, yani yükselmeyecek taksitler falan, banka kredisi yok, senet yok, sepet yok. Ya bu şartlar altında bilmiyorum, bence bizden iyisi yok. Sağ şeridi boşaltın. Çok teşekkür ediyoruz İstanbul Boğaziçi İnşaat. Umarım tüm Düzce sizinle tanışır. Ben artık ev almayı, işte konutları falan anlatmak istemiyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ı tanıyın arkadaşlar. Gidin, görüşün, konuşun. Düzce için çok güzel çalışmalar yapıyorlar. 7-8 yıldır zaten buradalar arkadaşlar. Ve bir gün inanıyorum yine Düzce'nin her yerinde böyle kocaman kocaman. Bir de bizim renklerimiz mavi beyazdır. Mavi beyaz böyle her tarafı.
taraf mavi beyaz olsun istiyorum. Sevgili Çiğdem'cim, öpüyorum seni. Kalbi gönlü güzel insan. Sevgili Muammer abi, çok değerli ve önemlisin. İstanbul Boğaziçi İnşaatı'nın bütün ekibi, şu an sahada çalışan artık ustamızdan, kepçemizden ve sonrasında nedir yahu, çimentosunu atandan, ne bileyim yani, harççısından, ustasından, herkese selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla hazırlanan programımız burada sona erdi. Ama diğer bir sponsorumuz Doyum Hamburger'le birlikte programa devam ediyoruz.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: Pozitif Enerji.
3: Deje diller sularım taştı, mi dur sularım taştı, mi dur. Senin da benim gibi gözlerim yaşlı, mi dur gözlerim yaşlı, mi dur. Senin da benim gibi gözlerim yaşlı, mi dur gözlerim yaşlı, mi dur.

Ya biraz önce kaptanlar dedim ya. Sevgili Rüştü. Rüştü abi, Rüştü kaptan dedi ki ya Sibel dedi. Bir tane dedi, Dere diye bir şarkı var. Karmete söylüyor. Yolcum var dedi. Aa, beni mi dinliyorsun sen ya? Ara ara da telefonların böyle kendi kendine yorum yapması, özellikle iPhone'ların. Bütün Karadenizler için gelsin bence bu şarkı, güzel oldu. Arkasından bir de Davut Güloğlu yapalım ama fazla program bitene kadar Karadeniz şarkıları olmasın ne olur. Çünkü çok zorlanıyorum, Karadeniz şarkı arşivini bulamıyorum arkadaşlar. Ne çaldığım da belli olmuyor gerçekten. Panayla çeviriyorum buraları. Tadında bırakacağım ben. Birkaç şarkı olabilir ama. Pekala, Doyum Hamburger sponsorluğunda ikinci saatimizde bir kez daha merhaba herkese. Merhaba. Merhaba, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ya ben iyi olmanızı istiyorum. Umarım iyisinizdir. Bugün hava biraz tatlış, bir yağmurlu. Ama serinlemeye de ihtiyacımız var. Dün böyle tam bir yaz yağmuru moduydu. Bugün de %60 yağmurlu olduğunu söylediler. Ama bilmiyorum kaça kadar yağar, bilemiyoruz. Azıcık serinliyoruz. Pekala. Doyum hamburgerciler burada mı? Şimdi Doyum Hamburger'i diğer hamburger salonlarından ayıran özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Bir kere bizde hamburger 120 TL, cheeseburger 120 TL. Cheeseburger 120 miydi kız? Cheeseburger? Aynı değil mi? Sosisli. Belki cheeseburger'de bir tık şey olabilir çünkü onda bayağı bir şeyler var içerisinde. Şimdi hamburger, sosisli, yengen, bunları biliyorum. Hepsi 120 TL. Köfte ekmek de isteyebiliyorsunuz aynı zamanda. Ekmek arası köfte de, onu da yapıyorlar. Şimdi bu arada patatesleri çok lezzetli. Ben normalde dışarıda çok patates yemeyi sevmiyorum. Tadı hoşuma gitmiyor. Evde yapılan patatesler, o patates kızartmaları benim için çok önemli, değerli. Çünkü onları seviyorum. Hazır patateslerden nefret eden birisi olarak, hatta orada bile yemeyeceğim dedim. Bundan bir ya da iki hafta önce. Akşam oturuyoruz. Sevgili Şeyma bu arada dinliyorsa selamlar. O inanılmaz bir patates hastası. Patso yer, sürekli patates yer. Hep patates yer böyle. Bayılıyor yani. Sonra oraya gitmiştik. Dedi ki ben yine her zamanki gibi patso yiyeceğim falan dedi. Patates hastası yani. Ben de bir o kadar hiç yani. Neyse, ona eşlik edeyim diye ben orada patates yedim. Bir daha yemeye devam ettim. Dedim ki bu evdeki patateslere benziyor. Tat var bunda ya. Çok güzel. Hemen Arif'i sıkıştırdım orada. Dedim ki bu nasıl bir patates? Siz elinizde yapmıyorsunuz herhalde. O elde yapılan patates de çok sivilcik. Yok, hazır patates ama dedi bir marka var. Bunu herkes çok iyi bilmiyor. Biz araştırdık. Bir de bayağı araştırmışlar falan böyle. O markanın patatesini kullandıkları için bana da çok güzel geldi. Ben de artık onların sayesinde dışarıda patates yiyebiliyorum. Onlar da sadece ama. Pekala. Karnınız acıktıysa bu öğlen Doyum Hamburger'de hamburgerini deneyin. Arkadaşlar çok güzel bir Rus salatası yapıyorlar. Rus salatası içinde köftemiz böyle, kanaat kasabından etimizi alıyoruz. Kanaat kasabından başka bir yerden almıyorlar. Kendilerine özgü bir köfteleri var. İçinde sır gibi söylenmeyen, köfteyi yediren o asıl tat var ya. Üksillerimiz. Ekmeklerimiz sıcak. Ha, bir de hakkını yediremem Fuat kardeş. Fuat kardeş. Bizim bir paketçimiz var. Olacak o kadar da diyor ya. Arada bir dilimiz sürçerse affola. Arada bir Fuat'ımız geç kalırsa affa. Geç kalmıyor çocuk ya. Var ya, bu konuda çok çalışkan böyle bak. Bak, tahtalara vuruyorum Fuat. Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Bak, aşırı çalışkan çocuk. Ben boş zamanlarımda sürekli oradayımdır, giderim. Bir bakıyorum tam böyle oturuyor, biraz işte çay içecek falan. Yani çocuk sürekli serviste ya. Tam böyle çayını alıyor, oradan paket
hemen böyle daha çayını içmeden paket hazırlanıyor falan böyle. Sonrasında daha böyle dinlenmeye vakit kalmadan hızlıca zaten hemen bizimkiler hazırlıyor falan. Böyle tam dinlenecek. Abi diyor ki gerek yok, çayını da içmiyor. Ben diyor gideyim paketime. Böyle de işkolik yani. Maşallah, subhanallah yani. Hani genelde böyle bir de tatlı dilli, güler yüzüdür. Biraz böyle uzaktan baktığınızda sevimli gibi gözükmez. Ay bütün emekçilerimize ya, bir de kuryelerimize de buradan sevgiler, saygılar. Dün onu da anlatayım. Hazır böyle dedikodu time. Yolda giderken arkadaşımla baktım bir amcaya bir araba çarpmış. Ama şoförü de diyor ki ben çarpmadım, amca bana çarptı diyor. Neyse amca yatıyordu. Şimdi yatar vaziyette. İnsanlar kaldırıyor, su içirmeye çalışıyor. Arkadaşlar bakın yani sağlık ekipleri gelmeden ne vaziyetteyse öyle kalsın. Adamı kaldırdılar. Kaldırıyor adam olduğu yerden. Ya arkadaş, adamı kaldırıyorsun da adam kemiklerinde bir sorun oldu, bir şey oldu. Bir de su içiriyorsun, iç kanaması varsa. Yani ne yapıyorsunuz? Böyle yardım bu değil. Yani bu vurmuş yani bir şekilde araba buna. Ve bir şekilde ona zarar vermemek için olay yerine ilk yardım ekipleri gelene kadar lütfen dokunmayın ya. Yani böyle bir cahillik mi yok? Neyse bir tane kurye arkadaşımız, ben de tabii çekim yapıyorum. Dedi ki kaldırma. Ben de söyledim zaten. Lütfen müdahale etmeyin bence. Bu şekilde kalsın amca. Neyse tabii beni dinlemiyorlar. Oradan böyle itelip kakalıyorlar adamı falan. Sonra kız dedi ki, o da kuryeymiş. Kadın kuryemiz. Dedi ki lütfen dedi kaldırmayın. Bakın dedi yani zararlı olabilir yani sonuçta, anlatıyor. Adam dedi ki bu ne ya dedi. Herkes dedi sağlıkçı kesildi başımıza falan dedi. Size ne falan. O da çarpan adam bu arada. Sonra diğeri de ona dedi ki sen ne diyorsun ya, biz burada adamı düşünüyoruz falan. Abi adam orada yatıyor. Böyle bir sürü bir kavgalar falan. En son dedi ki sen ne biliyorsun falan, böyle kuryeyi aşağılar gibi. Kız da dedi ki ya biz kurye olabiliriz ama dedi ben aynı zamanda sağlıkçıyım dedi. Yani sağlıkçıyım derken sağlıkla alakalı bir sağlık teknikerliği yapmış. Yani ilk yardımla alakalı bir şeyleri biliyor. Biz dedi bu kadar pasif görmeyin dedi, yani kurye olabiliriz ama biz burada da müdahale etmemiz, yani onlar da sürekli motorun üstünde ne yapmaları gerektiğini, onlarla ilgili bir eğitim almışlardır tabii. Hep yani ilk yardımla alakalı bir şeyleri biliyor. Biz dedi bu kadar pasif görmeyin dedi, yani kurye olabiliriz ama biz burada da müdahale etmemiz, yani onlar da sürekli motorun üstünde

Alan kodu 524-21-22. Böyle toplu sipariş vereceğiniz zaman işte 10 hamburger falan böyle. İşte patsolar, bilmem patates kızartmalı köy. Ona yani toplu siparişlerde muhtemelen size litrelik kola göndereceklerdir yanında. Ama toplu sipariş vermiş olmanız gerekiyor. Yani böyle bir 10 tane falan hamburger verirsiniz yani.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif

abla ne olursun Yıldız Tilbe çal demiş. Çabuk olalım aşkım. Na na na na na. Niye hiçbir şarkıyı ben baştan sona kadar bilmiyorum. Dur merak ettim. Yıldız Tilbe'nin bir saniye hemen bakıyorum. Yıldız Tilbe, Yıldız Tilbe. İdolüm bu arada Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe. Çabuk olalım aşkım. Abi niye hiçbir şarkının çabuk olalım aşkım şarkı sözleri. Çabuk olalım aşkım, her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım. Sevgilim sensiz anlamsızım. Dur ya bir dakika bekleyin beni.

bir an gaza geldim. Ama bunun şey yok mu ya? Karaoke'si yok mu? Söyleyeceğiz şimdi şarkıyı birlikte. Gülmek yok ama tamam mı? Ne zaman başlıyoruz abla? Bir saniye, ses deneme. 2-2-2. Tamam. Söyleyeceğiz şimdi. Bak, sesimizin güzel olmasına gerek yok. Eşlik edeceğiz.

Abi çok zor, çok zor şarkı söyledim. Abi Yıldız Silve'nin yani sesinde benim sesimi duyabilmek. Bu nedir yahu? Bu nasıl bir sestir ya? Dur devam ediyoruz.

0: nasıl bir şarkısın sen ya? Nasıl bir sessin sen ya?
1: Sensiz mutlu olamam.
0: Arkadaşlar çok özür diliyorum çevreye vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı. Ama bazen böyle gaza gelebiliyorum. Bu şarkıya ya bana sürekli şey şarkısını söylettiriyorlar. Mısırı kuritil mi, ambarda onu din mi falan. Sibel Hanım bu şarkı benimle özleşti artık. Artık ben dedim ki bugün böyle değişik bir şey yapalım. Hani nasıl çıktı sesim vallahi billahi bilmiyorum hakkınızı helal. Ama şundan da çıkartın beni abi ya. Ben birkaç kere böyle sürekli bakıyorum mesajlara. Sibel Hanım hadi bakalım bu şarkıyı söyleyin falan biz hani. Bana bakın ben duygusal bir kadın. Ben ikizler burcuyum ya. İkizler burcuyum. Yani bana söylettirdiğiniz şarkı şu yani. Bak beni böyle seviyorlar.

Tey. Abla ne olur bir kez daha dinleyelim bu şarkıyı. Yalvarıyorum demiş. Dinleyiciyle geldiğim noktaya bak ya. Abi ben size mi çalışıyorum baba? Ya DJ'lik mijelik hak getire yani. Senin canın sağ olsun ya. Dinleyici bir...

Tam pasta merasimiyle. Çay çay çay. Ben bundan sonra düğünlerde de anons yapan abiler gibi. Efendim düğün salonumuza hoş geldiniz. Söz söz söz söz söz söz söz söz söz. Bir de böyle mikrofon ayarları yaparlar. Kurban olduklarım. Sibel Hanım demiş, kaç kişi söyledi kim bilir bu şarkıyı demiş. Az önceki şarkıyı mı? Hangisini? Çabuk olalım aşkımı. Çabuk olalım aşkım. Bak az önce bu şarkıyı söylediğinizde diyor ki Yıldız Tilbe'nin sesi. Aa nasıl olur da Yıldız Tilbe'nin sesi benim sesimi bastırır? Saçmalamayın. Yıldız Tilbe'nin sesi bastırıyor demiş. Yok efendim olur mu öyle şey, ne münasebet ya. Benim sesim daha ön planda. Ya dinleyici ya. Ya yeğenim fıncık seni ya. Yazmış mı diyor onu? Kıyamam canım ben. Bir dinleyicim bir şey demiş ama bak yemin ediyorum vallahi billahi bir şey anlamadım yani. Biraz bu konuyla ilgili şey açıklama yapabilir misin sayın dinleyici? Allah'ım ne dediğini anlamıyorum dinleyicilerim. Niye böyle oldum ben ya? Gamsız hayat. Herkese farkına güler. Ne demiş bak şimdi Sibel Hanım, kaç kişi söyledi kim bilir? Sizi düşünüp mü? Belki duymadım. Kadınlar duymaz ya. Ne diyorsun? Bana mı asılıyorsun yoksa canlı yayında? Vallahi bir şey anlamadım Murat. Saçmalardan seçmeler yapmışsın. Adam gibi yazsana şunu doğru düzgün ya. Sibel Hanım bir kez daha Yıldız Tilbe alabiliriz sizden demiş. Yayın radyo programına çıktı artık. Goy goya denli. Vallahi dinleyici ne derse yaparız. Şu düştüğümüz durumlara bak ya. Ne yapayım? Sana da bir iki gülme emojisi atayım buraya.

bir şey söyleyeceğim. Neyi söyleyeyim ya? Arkadaşlar ben radyo programcısıyım. Ses sanatçısı değilim yani. Abartmayın. Abartmayın. Doyum Hamburger Kaskeri yayınımız devam ediyor. Karnınız acıktıysa, canınız bir şeyler yemek istiyorsa 524-21-22'de. Ay bir de böyle harfleri YouTube konuşanlar var ya, onlar da çok tatlış olmuyor ama. Valla bak 524-22'den bizden arayabilirsiniz. Karnınız acıksa, canınız bir şeyler yemek istiyorsa. Ama ben şey çok isterdim. Slow şarkıların böyle hareketli şarkı olsun. Bak bu folk müziğine bayılıyorum. Ver sesi. Sağ şeridi boşalttım. Kornaya basma oğlum. Daha kırmızı yanıyor. Görmüyor mu olsun? Düzce'de Hindistan trafiği. Bole bole bole bole. Ablacım ama 2 saattir kornaya basıyorsun. Ne yapacağız şimdi? Abicim sakın inme. Cezaları biliyorsun, elindeki levyeyi bırak bak. Sonra asayiş berkemale çıkarsın. Bacım su, sen ne diyorsun ya? Israrla şey diyor ya, kıyamam. Bu da gerçekten şey yapmış yani. Ah benim canım dinleyicim. Gerçekten sesiniz çok güzel diye bana buradan iltifatta bulunmuş. Gel sarılacağım. Biz radyo programcılarını böyle her harikularda koruyan kollayan bir dinleyici kitlesi vardır. Bak en kötü bir şey yapsak bile bir kitle vardır böyle yapar. En iyisisin. Bir numarası sen be. Kim ne

Selim hoş geldin, merhabalar. Sibel programın her zamanki gibi çok güzel. Uzun yoldayız biz yine, yollardayız. Yollardayız abla. Ablanız kurban olsun size. Sibel'cim senin sesini beğenmeyen ölsün demiş. Abi biraz samimi, yani şey, inandırıcı yorumlar yazarsın. Ha, çok belli oluyor baba. İş yerindeyiz, bıktık artık, nefret ediyoruz. Ne zaman zengin olacağız planları yapıyoruz Sibel. Şimdi dışarıda sahadaki arkadaşlar onlar. Gün bitmiyor değil mi? Size gün biter mi? Melike Hanım hoş geldiniz. Sibel'cim merhabalar. Sizi dikkatle ve özenle dinliyorum demiş. Programın çok başarılı. Her kesime hitap ediyorsun ve çok eğlencelisin. İnanılmaz bir dinamiksin demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Ne güzel sözler bunlar. Esnafım, son ses açtım Sibel abla. Her zaman seninle izlemiş. Valla neresi bilmiyorum, merak ettim. Neresi acaba orası? Bu arada Gaziantep Caddesi'nde bir tane bir abi varmış. Onu daha şu an bulamadık. Sürekli herkes aynısını söylüyor. Geçen yine pastacıda sevgili Aslı ile birlikte konuşurken dedik. Ya birisi var, deli gibi seni dinliyor Sibel ve son ses açıyor. Senin program senin programını buradan dinliyoruz diyor. Ben o Gaziantep Caddesi'ndeki esnafımızı çok merak ettim. Gerçekten. Eğer ismine ulaşabilirsek kendisini ziyaret etmek istiyorum. Gaziantep Caddesi'nde beni son ses dinleyen çılgın amca, sen kimsin lütfen bana ulaş. Güzel ama fan yani adam. Bak bir şey söyleyeyim mi, son ses dinleyip bir de millete zorla beni dinlettiriyor. Düşünebiliyor musunuz, kendisi dinliyor, belki adam beni dinlemek istemiyor. Gaziantep Caddesi'ne sevgiler, saygılar. Doyum Hamburger sponsorluğunu acıktınız mı? Acıktınız mı? Size bir numara veriyorum. 524-21-22. Bak, hamburgeri bir tadın. Beğenmezseniz para iadesi. Beğenmedim ablacığım, bu nasıl hamburger ya? Ne anlatıyorsun dersen para iadesini geri veriyoruz. Hiç sipariş söylememiş gibi. Hatta benden yemiş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki can sağ olsun. Ama çakallık yapmak yok ha. Abla oyun havası ne zaman çalacaksın demiş. Abart, abart, misket falan, üç ayak, ne dersin? Ebru Gündeş'in çok sevmiş olduğum bir şarkısı var. Hadi bakalım bunu dinleyin bence.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku, sokağın köşesinde toplanan kalabalık, bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

dinleyicilerimden biri demiş ki Sibel sana mükemmel bir teklifte bulunmak istiyorum. Nedir? Eski reklamlar, onlar da çok güzeldi ya. Eski reklamları hatırlıyor musun? Bir bilmecem var çocuklar. Haydi sağ sağ sayda kahvaltıda yeni. Acaba neydi? Etin sonra ne vardı eski reklamlardan? Ayşe teyzenin acısı vardı. Hani Ayşe teyzenin cart diye böyle kumaşları yırtar. Eski reklamlardan hangisi var aklınızda? Akılda kalan. Aygaz. Aygaz. Dinleyici artık hadi ya. Ne teklif edeceksen söyle. Evlenme teklifi haricinde her şey okey. Bir gün çekirdek partisi yapalım mı bütün dinleyicilerle demiş. Uzun hava var mı elimizde abi? Yayını atabilir miyiz? Niye, çok yaratıcı bir fikir bence. Çekirdek partisi. Pijamalı çekirdeklerden olsun. Tamam, nerede yapalım? Yani sonuçta benim dinleyicimin fikri yani bu, tamam mı? Dalga geçemez. Dinleyicilerimizle buluşalım. Ama aynı anda hepimiz nerede toplanacağız, nasıl gideceğiz, nerede çekirdek yiyeceğiz? Çayı kahveyi anladım da çekirdeği de ilk defa duyuyorum. Çiğ köfte de olabilir, tavana falan atarız. Tınayı getir. Tamam olur, seni mi kıracağım ya? Millet bahçesine gidip bir tane halı atarız altımıza, otururuz orada. Çatara çutara çekirdekleri çıtlarız, ne yapak? Ne yapak yani abla? Aa, benim Mobese teyzelerim gelmiş. Aa, onların bugün günü var herhalde. Abi benim Mobese teyzelerim fon müziğini verebilir misiniz? Artık anlaştık. Eskiden ona Mobese teyze dediğim için kızıyordu, küsüyorlardı. Kız bir kapris yaptılar bana. 6 ay benimle konuşmadılar. Mesaj yazmadılar. Çünkü küstüler bana. Niye küstüler? Mobese teyze dedim diye. O onun esprisi. Biz zaten show programı yapıyoruz. Burada gülmek, eğlenmek, biraz böyle stres atmak için muhabbet ediyoruz. Yani tabii ki ciddi diyelim ama şu bir gerçektir bak. Mahallede şimdi gün yapıyorlar. Muhtemelen kısır günleri falan, kekler, poğaçalar var. Hiç yoksa 20 kişi varlar, tamam mı? Birkaç tane teyze beni sürekli dinliyor zaten sabahları. Onun için artık bir arkadaş oldum, ev arkadaşı oldum. Şimdi diğer gündeki kadınlarla da bir araya gelince tamam, beni dinlettiriyor falan. O ekip bizde artık, Öğüt FM'de. Şimdi teyzelerime buradan sevgiler, saygılar. Geçenlerde dediğim iki sene olacak. Benim şu geçenlerdeki şeyim ne olacak peki? Neyse, böyle konuşuyorum falan, mahalle kültürlerinden falan bahsediyorum. Dedim ki yani hani mobeseler, kayıtlar gibi o teyzelerin bakışları, görüşleri ve onayları çok önemlidir. Bakın ben asayiş habercisiyim, dışarı çıkarım. Bir şey olduğu zaman önce muhtara giderler, tamam mı? Muhtarı bir bulurlar ama öncesindeki oradaki teyzeler var ya, inanılmaz bir şekilde polis için önemlidir. Çünkü her şeyi gözlemlerler. Bakın olay daha olmadan önce şüphesini bile o teyzeler anlar. Birinin evine nasıl girdi, nasıl çıktı, farklı biri girdi. Bakın hiç bilemezsiniz kimin evine kim girdi. Ama o teyzeler mahallede farklı birini gördüğü zaman daha herhangi bir olay olmasına gerek yok. Bu kim diye bir ablukaya alıyorlar. Gözler onun üstünde. Nereye gidiyor, nereden geldi, markete mi gitti, saat kaçta girdi. Yani bir polisin istediği bütün cevaplar bu teyzelerde var. Bu teyzeler ne yaparlar? Canları sıkıldığı zaman bir araya gelirler. Site önlerindeyse kamelede otururlar. Mahalle arasındaysa böyle bir kenarda, bir direğin başına otururlar. İşte birisi kek getirir, çekirdek getirir, ne bileyim çay getirirler falan. Yani bu teyzeler böyle hep böyle ekip halinde çok başarılılardır. Ben ara ara Mobese teyzeler dediğim için birkaç tane ablamız küsmüştü, yazmıyorlardı. Hatta yayında şey dedim yani, çağrıda bulundum onlara. Sizsiz yapamıyorum. Neyse, sonunda barıştık. Ama onlara bir sözüm var. Bir gün onlarla birlikte hem günlerine dahil olacağım. Çünkü söz verdim.
Tamam, yaklaşık sözün üstünden bir iki sene. Bir iki sene geçecek herhalde. Yapacağız ama bunu bak. Vallahi billahi yapacağız. Allah nasip kısmet ederse. Oh, böyle kısırlar, poğaçalar, börekler, dolmalar. Oyun bile oynarız yani. Ben oynarım. Tabii tabii, şey olabilir. Neydi onun adı ya? Çocuğun adını unut. Neyse, bendeki B12 ile devam. Merkeze 15 dakika demiş sevgili Murat. Güvenlik görevlisi arkadaşımız şu anda bizi dinliyor. Program mı bitti? Ya ne ara bitti? Tam bir şey anlatıyorum. Ne güzel moda giriyorum. Niye program bitiyor ya? Ne çabuk bitti benim programım ya. Böyle kendi kendime kızıyorum. Pekala arkadaşlar. Bugün cuma. Mübarek bir gün. Kimsenin günahına girmeyin. Kimsenin içine biraz da böyle şey yapalım. Vaaz verir gibi. Tabii ki haddimize değil de. Farkındalık sağlayıcı konuşmalar yapalım. Önce karnımız acıktıysa doyum hamburgeri arıyoruz. 120 TL'ye. Oradan bütün istediğimizi alıyoruz, tamam mı? Bir deneyin, tadına bakın. Toplu siparişlerde de içecekleriniz bedavaya geliyor, haberiniz olsun. Şimdi bu saate kadar biz dinleyen, mesaj gönderen bütün dostlarımıza bir teşekkür ettik ve sonrasında cuma günüyle ilgili tekrar bir konuşma yapmak istiyorum, yüksek müsaadenize dayanarak efendim. Şimdi derler ki, söz ağızdan çıkıncaya kadar esirinizdir. Çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz. O yüzden edilen bekdualar, hırçınlıklar, bir insana ne kadar zarar vermeye çalışıyorsanız, bazen bakın hep böyle o özlü sözlerin başında vardır. Der ki, işte beni acılar öldürmediyse güçlendirdi. İşte düşmanlarım yoluma taş koydu ama ben daha başarılı oldum. İşte herkes bana öyle bir İşte acı verdi ki bunun sonrasında ben çok iyi bir noktaya geldim. Herkes böyle acılarla böyle bir harmanlanmış halde oluyor. Neden böyle oluyor peki? Şundan oluyor arkadaşlar. Çünkü siz bir insana karşı sinerji hissettiğiniz zaman, o insanın işi yerinde gitmesin, o insan kötü olsun, işte beddua ediyorsunuz bilmem ne. O bütün kötü oklar karşı tarafa gidiyor, tamam mı? Ve sonrasında ilahi adalet denilen bir şey var. Ok böyle kalıyor ve diyor ki, ya diyor, bu kulum bunu hak etmiyor. Bu oku gönderen geri zekalı. Tamam mı? Kendi kendine entrikalara girmiş. Niye göndermiş bu oku, beddua okunu? İşte yok, ondan bir menfaat sağlamaya çalışmış. İşte kendi çıkarları doğrultusunda onunla arkadaşlık yapmış. İşte o başarılı olmuş, bunu kıskanmış. Bir de üstüne beddua mı etmiş diyor. Hemen diyor, onu alın diyor, o oku geri gönderin arkadaşa diyor, iade olsun diyor. Bu sefer siz ona böyle Allah seni kahretsin, Allah seni beter etsin falan, hiçbir suçu yokken bir insana beddua ediyorsunuz ve Allah tarafından korunan okullarımız o beddua maalesef havada kalıyor. Şimdi o ok havada kalamaz, mutlaka havada kalamayacağı için geri dönmesi gerekiyor, sahibine geri dönüyor. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Kendi kendinize beddua ediyorsunuz. Çünkü karşıdaki insan da siz onu düşsün, daha kötü durumlara gelsin diye bakarken daha başarılı oluyor. Çünkü ilahi adalet denilen bir şey var. Öyle, o yüzden birilerine beddua etmek, Allah kahretsin, işte hani çok basit bir şey. Ama siz bu bedduanın gerçekten gittiğinde, her bedduanın bir ok olarak karşı tarafa gidip eğer hak etmediyse size geri dönebileceğine bir emin olun. Ve böyle konuşun. Gerçekten böyle. Ben de o yüzden diyorum ki, hani herkesin dostu var, düşmanı var. Allah kim benim için ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Çünkü ben kimse için kötü düşünmüyorum. Bu zamana kadar da hiç düşünmedim. Kötü insanları bile iyi düşünmeleri için teşvik ettiğim zaman oldu. Çokça uğraştığım zaman oldu. Ama hep arkadaşlarım şunu söylüyordu. Sibel, bir insan yani kötüyse kötüdür. Bir tren gibi düşün. Raydan çıktıysa çıkmıştır. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bir insan aptalsa aptaldır. Yani sen bunu düzeltemezsin. Aptal bir insanı yani istediğin kadar konuşmalarında, istediğin kadar örneklerinde, istediğin kadar zaman dilimini ayır. O insan aptaldır. Hakikaten düşündüğüm gibi 1 GB'lık bir beyinde kalan yere 5 GB yükleyemezsin. İnsana verilen nasihatlar da böyledir. O yüzden ne yapacağız? Kendi GB'imizde insanlarla.
kendi zekamızda, kendi insanlığımızda, kendi merhametimizde insanlarla el ele tutuşacağız. Onlarla birlikte bir yola gideceğiz. Çünkü hayata bir sefer geliyoruz. Ve bunlarla uğraşacak vaktim yok. Eskiden şöyle geçmişe bir 10 yıl öncesine geri döndüğümde şey yapıyordum. Ya ne kadar gereksiz tartışmalar yapmışım. Ya ne kadar ya kavga etmişim, bağırmışım, tartışmışım. Bunu niye yapmışım ben ya? Vallahi utanıyorum bazen. Tartışmalarıma bile utanıyorum. Çünkü insan her geçen sene geride bıraktığı yaşınla birlikte her yaş daha olgunlaştığı için geriye dönüp baktığı şeylerden bazen pişmanlık duyuyor. Hiç gerek yokmuş. Çünkü hayatta zaman o kadar kıymetli bir şey ki, o kadar değerli bir şey ki, bir saniyemiz, bir salisemiz. Hayatta parayla satın alamayacağımız tek şey zaman. Şu an zamanı geri döndüremiyoruz. Her dakikamız, her saniyemiz çok kıymetli. O yüzden kıymetli dakikalarımızı, zamanımızı lütfen başkalarıyla uğraşarak, onlara kavgalarla, dövüşlerle, hemen sizi üzen, kıran birileri varsa hemen engelliyorsunuz, hemen atıyorsunuz bir kenara, hiç hakkında konuşmaya bile gerek yok. Kafa rahat, tertemiz, dümdüz. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.

0: Harikasınız.
1: Radyonun reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 0 81 0380 606 çift 0 81 Asat İnşaat.

0: İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Bülce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekip

0: Bizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Dikkat düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimiz

0: ile hizmetinizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 02 58. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek

0: 32 21 81.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 kare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi.

0: Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. En mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları.

0: 0532 2181. 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: amcası Mehmet.
1: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95.
4: Sorumsuz yel kovan tik tak tik tak.

0: Müzik
1: 102.1
0: Radyo Dinle Aşk Seninle
2: Radyo Öğüt Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

gün varım yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme gelmeyin, teselli istemem.

yol açık olsun.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağını. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

biliyorsunuz. Sevmek emek ister. Biliyorsunuz. Sevmek yürek ister. Sevmek fedakarlık ister. Sevmek adam olmak ister. Yok öyle. Seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek sen varsın.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

sen var ya sen, kalbimin sahibisin. Gönlümdeki en büyük, en büyük hançer sensin. Hayatımdaki de en büyük hatam yine sensin. Olsun, olsun. Bu kalp seni sevdikçe en büyük dert senden gelsin.

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

dört duvar arasında. Dört duvar arasında kalmışım. Ne sesimi duyan var, ne de beni gören var. Avluda volta atarken sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim ve hep özlediklerim var.

canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetine ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni.

Ben çaresizliğini içine atmış, paylaşılması gereken duygularını parçalamış, yalancı dostları bir gülüşten yakalamış ve ayrıntıları bir kenara bırakmış, yalanlardan bıkmışım yani. Önümde bir deli rüzgar, yağmuru yüzüme atar. Gözümde yaş damla damla, yağmurla karışık akar. Ben bu denizlerin üzerinde koşmak istiyorum. Kuşların dilinden anlamak, uçmak istiyorum. Ben bir deli rüzgarım olduğum yerde, hayallerim gerçek olsa, esen bir yel olsa, gönlüm...

0: üzülmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey.

etme sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine muhtacım.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın Mustafa'm, yalnız sen olacaksın.

dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar.

var. Hayattan ümidi kalmayan onlar, dertleri içine içine sığmayan onlar. Hayattan ümidi kalmayan onlar.

yaşayan anlar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. İsyan ede de ol.

başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar.